0: için. Söyle temiz sayı var lüfazı BFM. Kanada Station. Terfetti ve uydan tufacı.
1: If you touch him, you go collect. 95.1